0: Herkese iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Ceza'yı dinledik, Sus Pus da dedik ve programa başladık.
1: Evet.
0: Ben Nurten ve
1: İlknur.
0: İlknur. Evet, bugün de sizinle canlı canlı bir saat boyunca güzel sohbetler edeceğiz, müzikler dinleyeceğiz ve telefon numaramızı vereceğiz. 062-834-90-80. Bizi arayın.
1: Evet.
0: Programa başlamadan önce sezona veda diyoruz. Yaza merhaba diyoruz ve yaz pikniğine 7 Haziran'da pazar günü saat 12'den itibaren Hinegarten Zürich'te Bellevue'de çok keyifli, çok samimi bir piknik düzenleniyor. Orada buluşalım. Alın börenizi, alın çörenizi, alın salatanızı ve gelin hep birlikte paylaşalım. Açık büfe yapalım, yiyelim, içelim. Hı-hı. Ve çok tatlı, çok güzel, keyifli bir piknik yapalım. Ve bu pikniği kim düzenliyor İknur?
1: Türk Sanat Enstitüsü düzenliyor.
0: 7 Haziran pazar günü saat 12'den itibaren Hinegarten Zürich Bellevue'de gelin hep beraber buluşalım.
1: Hı-hı. Evet.
0: Evet, ve başlayalım programımıza. Bugünkü konumuz arkadaşlar, küçükken bize söylenen yalanlar veya bizim inandığımız
1: yalanlar.
0: Tabii ki biz de anne olarak ben de çok uydurmuşumdur, atmışımdır, çocuklarıma kandırmışımdır. Ama böyle
1: ufak tefek şeyler
0: ufak tefek. Yani bunu kötü niyetle söylediğimize inanmıyorum veya bize kötü niyetle söylememişlerdir. Sadece çocukları yönlendirmek veya korumak amaçlı söylenmiş yalanlar bunlar. Bunun birkaç nedeni şöyle olabilir. Çocukları tehlikeden uzak tutmak, yani korkutarak veya bazen abartmış da olabiliriz. Hani bazı davranışları engellemek için söylenmiş.
1: Nasıl, sen öyle korkutuyor muydun çocukları?
0: Sen korkutmuyordun oğlum. Gülme öyle, sen de korkutuyordun. Şunu yapmasın etmesin diye ben hep korkut, yani hep korkutuyorum derken ben cadım adı gelecek değil
1: yok,
0: de.
1: Onu ben de demiyordum.
0: Ben, bizim komşumuz vardı, onunla korkutuyordum. Adamın ismini söylemeyeyim şimdi. İşte o gelecek diye sessiz olun, adam gelecek diye öyle korkutuyorum ve yani.
1: Yok, ben diyorum polisler gelecek sizi alıp götürecekler şimdi.
0: Ne kadar kötüsün. Yani disiplin sağlamak için de, yani kurallara uymaları için, yani bazı şeyleri kolaylaştırmak için çok basit ve etkili yöntemler kullanmış olabiliriz hepimiz. Çocukları anlayabileceği şekilde
1: açıklamak, yani karmaşık konuları anlatmak yerine daha kolay akılda kalan hikayeler mesela tercih ediliyordu. Yani.
0: Yani kültürel alışkanlıklar da vardı. Hı hı. Mesela bazı sözler nesilden nesile aktarılmış, zamanla sorgulanmadan kullanılmaya devam etmiştir.
1: Genelde.
0: En basiti bak İktur, bunu benim annem de yapmıştı. Seni biz çingenelerden almışızdır, sen bizim çocuğumuz değilsin diye beni korkutuyorlardı. Ya da
1: gerçekten
0: demiyorlar mıydı, seni çingenelerden aldık, sen benim çocuğum değilsin diye.
1: Yok, annem onu demiyordu, sadece seni hastaneden aldık biz diyordu.
0: Neyse, çocuklar nasıl gelmiş o yalanları da paylaşacağız sizinle. Bazen uzun açıklama yapmak istemedikleri için de kısa ve etkili bir cevap vermek belki daha pratik olduğu için söylenmiş.
1: Yalanlar yani, basit yalan yani. Aslında bu yalanların çoğu çocukları aldatmaktan çok onları koruma veya yönlendirme amacı taşıyor. Ancak günümüzde birçok uzman çocuklara yaşlarına uygun şekilde gerçeği anlatmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. Bunu biliyoruz tabii de, ama bazen işte o sabır olmuyor.
0: Aynen, çok gerçek, mesela masallar vardı. Hı-hı. Anlattığımız çocuklar, ben onları çok güzel anlatırım, çok gerçekçi
1: sen
0: yapardım.
1: Sen bayağı gerçek.
0: O kadar gerçekçi anlatırdım ki çocuklarım korkardı mesela. Cadı geldi ve şöyle yaptı dediğim zaman çocuklar ödüm
1: atıyordu. Aslında o masalların asıl amacı çocukları korkutmaktı.
0: Oraya geleceğiz. Sırayla geleceğiz. Şimdi tamam. Oralara, masallara da geleceğiz. Bizi nasıl uyuttunuz, nasıl kandırdınız, nasıl korkuttunuz, oraya da geleceğiz.
1: Yani.
0: Yani mesela doğruları öğrendiğimizde veya çocuklarımız öğrendiği yaşanan hayal kırıklığı oluyor da tabii ki. Çoğu zaman sadece bir bilginin yanlış çıkmasından kaynaklanmaz. Asıl mesele çocukken kurduğumuz dünyanın değişmesidir. Hı hı. Çocukken o kadar saf, o kadar temiz, o kadar hayalperest, o kadar inanç vardı ve düşünsenize hepsi yıkılıyor.
1: Bir anda hiçbiri gerçek değil.
0: Yalan olduğunu öğreniyorsunuz ve şu hayal kırıklığını düşünebiliyor musunuz?
1: Yani
0: mesela çocukken masallara, mucizelere, gizemli şeylere inanırdık. Dünya bize daha büyük, daha sihirli, daha heyecan verici görünüyordu. Sonra bir gün bazı şeylerin gerçek olmadığını öğreniyorsunuz ve o anda, yani sadece bir hikaye değil de o hikayenin bize hissettirdiği o duyguyu kaybediyoruz.
1: Kaybediyoruz. Yani
0: bitti,
1: yok
0: oluyor. Sıfır gitti yani.
1: Mesela çocukken hemen büyümek istiyordun. O güzel dünya, o güzel şeyi yaşamak istiyordun. Ama sonra bir anda öğrendin.
0: Büyüyorsun
1: zaman,
0: ve bakıyorsun ki öyle değil. Büyümek hiç de güzel bir şey değilmiş. Hiç. Ne oldu? Olmadı yani. Ve mesela bir çocuğun çok sevdiği bir karakter olur. Kahramanı veya ne bileyim gerçek olmadığını öğrenmesini düşünsene. Yani demek ki inandığım şey doğru değilmiş. Yalan. Her şey yalan. Çok üzücü bir şey. Yani. Ve biz bugün bu programda, çocuklar da dinliyorsa, çocuklar sizi uyandıracağız. Yani çok kısa süreli bir hayal kırıklığı oluyor tabii ki. Hatta bazen aldatılmış olduğumuzu da hissediyoruz. Çünkü ne bileyim, çünkü çocuk kendisine anlatılana güvenir. Biz
1: güveniyor,
0: nasıl yetiştiriyoruz çocukları? Asla yalan söylemeyeceksin. Evet. Ve en büyük yalanları biz anne baba yani söylemişiz çocuklarımıza. Ve bu tabii ki çocukta büyük bir hayal kırıklığı
1: oluyor.
0: Yani. Şimdi o hayal kırıklığına gelmeden önce bir müzik arası verelim. Evet. Bu aralar benim favori şarkım. Hmm. Her hafta yine bir favorim çıkıyor biliyorum.
1: Ama bu da güzel parça.
0: Çok güzel, çok hüzünlü, böyle otur ağla diyor sadece. Yasir Mi ve Can Şengül geliyor ve yorma diyor. Yormayalım, dinleyelim hep beraber.

0: Yorma dedik.
1: Çok harika bir evet. parça. Evet, masallara geçelim. Şu masal dünyası dünyayı basitleştirir. Hı-hı. Mesela çocukların kolay anlayabilmesi için karaktere genellikle iyi veya kötü. Hı-hı. İyi kötü, iyi kötü. Ama gerçek hayatta insanların ne bileyim karmaşıktır. Hem iyi hem kötü de olabilir. Mesela ilk dur hem iyi hem kötü de olabiliyor.
0: Yani.
1: Ama mesela
0: duruma göre.
1: Yani bence de. Ama masallarda mesajı net vermek için bu ayrım keskin bir şekilde yapılır. Evet. İyi veya kötü. Genelde hep şey de olur. Üvey anne gelir. Üvey anne hep kötü. Kötüdür. Üvey anneler iyi olmaz.
0: Hep kötüdür.
1: Ve ahlaki ders vermek evet, amaçlı yani.
0: Birçok geleneksel masal dürüstlük, cesaret, yardımseverlik gibi değerleri öğretmek dedik. Yani öğretmek için anlatılmıştır. Bu yüzden sonunda iyiler ödüllendirilir ve kötüler cezalandırılır.
1: Ama gerçek hayatta kötüler hiç cezalandırılmıyor ki genelde.
0: Yani.
1: Ve prenseslerin şu prens sevdası nedir arkadaşlar? Yani ömür boyu bekleyecek ya prens gelsin beni kurtarsın. Yani bugün bize çok garip gelebiliyor ama bu masalların çoğu yüzyıllar önce ortaya çıktığı için o dönemlerde kadınların ve erkeklerin toplumdaki rolleri çok farklı görünüyordu. O yani erkekler daha aktif, daha kurtaran, daha ne bileyim maceraya atılan kişiler olarak görünüyordu. Kadınlar ise koruması gereken kişiler olarak tasvir ediliyordu. Yani beyaz atlı prens gelsin de beni kurtarsın. Mesela Pamuk Prenses kadın ölmüş. Yok prens gelsin öpsün de ben gene canlanayım.
0: Nerede gerçek
1: yok,
0: dünyada?
1: Gerçek
0: yok,
1: hayatta
0: şey yok.
1: Arkadaşlar çocuklarımızı kandırmayalım. Böyle bir şey artık bu yani. Zamanda yok. Maalesef.
0: Hiçbir zamanda yoktu ki.
1: Evet o zamanlarda da yoktu.
0: O zamanlarda.
1: Hep bizi kandırmışlar. Nerede yani. Beyaz atlı prens? Yok. Bekle. Yok. Yani maalesef
0: ya,
1: devam.
0: Yani masallar dönemin hayallerini anlatıyor. Yani o dönemin hayalleri anlatıyordu. Bir prenses, prensin prensle evlenmesi sadece aşk değil, aynı zamanda güvenlik, statü ve mutluluk, bir gelecek anlamına geliyordu yani. Bu nedenle prensi bekleyen prenses.
1: Bekleyen derviş.
0: Muradına ermiş mi? Onun
1: devamı da var da onu şimdi burada söylemeyeceğiz.
0: Yani.
1: Masallar çocuklara değerini mi öğretti yoksa toplumun eski kapılarını mı aktardı? Kalıplarını mı? İkisi de yapmış olabilir. Masallar hem ahlaki mesajlar taşıdı, hı hı. hem de anlattı yani o dünyanın görüşünü yansıtmıştır. Evet, çocukken hepimiz kandırıldık. Biz çocukken inandığımız çok ilginç şeyler vardı. Herkesin vardı o bu %100 vardı. Hı-hı. Ve biz de o yalanları kendi çocuklarımızla da söylemişizdir.
0: Söyledik yani.
1: Yani şimdi burada liste yaptık. Liste kocaman, hepsini tabii ki söylememişizdir. Hı-hı. Ama siz de kendinize bir pay böyle seçebilirsiniz.
0: Ya mesela benim o diş perisi.
1: Evet.
0: Yani çocuklar dişlerini çıkardığında yastığın altına konur ve diş perisi gece gelir, onu dişini alır, onun yerine küçük bir miktarda para bırakır. Bir kere en ufağında bir keresinde unutmuşum. Kızım tabii koştu. Anne diş perisi gelmedi. Ben böyle o anda herhalde çok çocuğun dişi çıktı da diş perisi yetiştiremedi. Sen bir daha bir koy dedim. Hemen ikinci akşam koydum.
1: Ya diş perisi var mı Allah aşkına? Diş perisi diye bir şey yok. Bu çok yalan. Çocuğu kandırmışım. Onu ben de yaptım. Ben hatta bir kere çok erken koydum çocuğu. Daha henüz uykuya dalmadan koydum. Baktı. Aa ne çabuk gelmiş. Yani bizimkisi biraz aceleci çıktı bizim diş perimiz. Yani bunu bilmiyorum. Herkes yapmış olabilir. Yani, bence bunlar çok basit, çok tatlı yalanlardı.
0: Yani,
1: mesela çocukken onu bana da söylüyorlardı. Karpuz yiyordum mesela. Ben karpuzu hala bak çekirdeği yine birlikte yiyorum. Ama şöyle derler. Sakın çekirdeklerden yeme. Yoksa karpuz yani karnından karpuz çıkar.
0: Evet aynen. Bana da dendi.
1: Ya, Yani. İşte benim karnımdan niye karpuz çıksın?
0: O zaman inanıyorduk ama o zaman.
1: İnanıyordum ben, sonra onları çekirdekleri ayıklıyordum. Korkuyordum hani bir tane yanlışlıkla yutarsam karpuz çıkacak diye. Ödüm
0: ben bir ara yememeye başlamamıştım.
1: Ben karpuzu de sonra yemedim ama şimdi büyüdük artık o yalanlara inanmıyoruz. Ve ben seviyorum çekirdeğini.
0: Ben de
1: çok seviyorum. Yani numaramızı verelim. Siz de kesinlikle evet, çocuklarınızı kandırmışsınız da veya sizin inandığınız, size zamanında söylemişlerdi mutlaka. Hı-hı. Arayın da bize de paylaşın böyle. Hı-hı. Çok ilginç varsa.
0: Evet, 062 834 90 80 arayın ya da yazabilirsiniz tabii her zamanki
1: evet,
0: gibi.
1: Evet, tabii ki sakız konusu da vardı. Bizimkiler mesela akşamları sakız çiğnememi istemiyorlardı.
0: Evet.
1: Bende de aynı. Vardı.
0: Gece sakız çiğnenmez.
1: Niye çiğnenmez? Onun bir mantıklı açıklaması var mı?
0: Bilmiyorum öyle
1: ya bana
0: diyorlar.
1: Ölülerle ilgili Hı-hı. bir şey söylüyor. Evet. Hani bir şey oluyormuş Hı-hı. ölülerle.
0: Evet. Bana da öyle bir şey
1: deniliyor. Ama niye bunu herkes söylüyor? Acaba bunun bir kaynağı var mı? Bilen var mı? Ya biliyorsanız arayın da evet, anlatın. Niye gece sakız çiğnenmezmiş? Acaba çok rahatsız oldukları için ay yeter bu çok çiğnedi. Hani diyebilirsin bak aşkım güzel çocuğum çok çiğnedin şu sakızını çıkar at çöpe.
0: Ama işte o konu.
1: Ama bir de sakızda yutunca o sakız mutlaka yıllarca karnında evet, kalacak diye korkusu vardı.
0: Hı hı. Kaç sene o karnından çıktı, o yapışacak böyle karnında kalıyor böyle.
1: Evet.
0: Yani o
1: şey. Ay hepimize aynı yalanları söylemişler.
0: Evet. Yani bir de ne vardı, havuç yersek gözlerimiz çok iyi ve karanlıkta da çok iyi görebileceğiz diye
1: süper
0: bir şey vardı.
1: Aynen. Yani havuç iyi geliyormuş gözlere tamam da ama o kadar da değil yani karanlıkta görebileceğimiz kadar. Mümkün değil. Olamaz yani. Bunun yani bir açıklaması yok.
0: Yok.
1: Yani. Ay ben bu ama bunu çok seviyorum. Ya televizyonlar o zamanlar tabii her evde yoktu. Tamam.
0: Bizim köyde sırf hatırlıyorum ben küçükken.
1: İlk köy çocuğu.
0: Evet bir sene köyde yaşadım ben. O zamanlar sırf dedemde böyle küçük siyah beyaz televizyon vardı. Ve akşam olunca akşam 6'da tam İşte yemekten sonra akşam haberi izlemek için bütün köylü dedemin evinde toplanırdı. Siyah beyaz böyle o çizgili ve baktım ben de diyordum bu adamlar bütün gün ne yapıyor bu televizyonun içinde diye kendi kendime soruyordum.
1: Evet ve bizim ilk televizyonumuz siyah beyazdı. Hı-hı. Ve ben şuna inanırdım. O zamanki insana bile Charlie Chaplin filmleri Hı-hı. izliyorduk ve siyah beyaz olduğu için aa diyordum o zamanlar dünya siyah beyazmış. Öyle zannediyordum Hı-hı. ve buna inanıyordum.
0: Evet.
1: Ve şey geliyor hep aklıma ve o gerçekten bize de olmuştu. Vizyon Tele'yi hatırlarsın soruyor ya orada.
0: Bize görüyor mu?
1: Aynen.
0: Ay, öyle.
1: Çok komik değil mi ya? O da zaman bizi görüyor mu diye. Evet, onların da bizi gördüklerine inanıyorduk. Hatta televizyonun arkasına veya içinde yaşadıklarına da inanıyordum
0: evet,
1: bir süre.
0: Ben arkasına bakıyordum. Acaba nasıl yaşıyorlar? Nasıl küçülüyorlar?
1: Zeki Müren de bizi görüyor mu acaba? Öyle oluyorduk gerçekten ve bunu gerçekten bence sadece biz değil, bizim nesil öyle bence inanmıştır. Şimdiki çocuklara bu yalana uyduramayız. Olmaz. Kesinlikle. Bir müzik arası evet, verelim. Eskilere gittik. Eskilere de dönelim. Ve ay inanmıyorum. Şimdi öyle diyoruz ama o zamanlar inanıyorduk.
0: Evet. Aşkın Nuri'ye gidiyoruz.
1: Evet.

0: Kendileri söylüyor ama bize. Mesela bu da yalan. Niye ben yalan söylersem burnum uzasın?
1: Yani aslında.
0: Neyse benim biraz uzun da belki ondan mı bilmiyorum da.
1: Küçücük bak hiç yalan söylememiş.
0: Bu da masallardan kaynaklı bence. Pinokyo ile ilgili. Evet sakız demiştik ruhlardan ilgili ölülerden ama ıslık çalmak da yasaktı. Hı
2: hı, evet.
0: Orada da yani ıslık çaldığın zaman kötü ruhları çağırıyormuşsun. Bu da bana pek mantıklı. Yani ben çünkü ıslık çalmayı çok seviyorum.
2: Neyse, ya da gece tırnak kesilmez.
0: Ay tırnak da kesilmez.
2: Evet. Evet o da şey var. O da var
0: ama
2: yani.
0: Ama o niye öyle? Ama herkes aynı yalanı söylüyordu. Niye acaba? Bunun bir açıklaması vardır kesin. Evet. Hı,
2: ben de bilmiyorum.
0: Televizyonu da söylemiştik ama televizyon şunu da diyorlardı. Çok fazla televizyon izleme. İzlerse gözlerin kare olur böyle kare kare. Ya hı hı. Kör olursun. Ay öyle. Baksana kadar kötü.
2: Ya da çok yakından izleme kör olursun diye diyormuş. Şimdi zaten 24 saat bilgisayarın önünde ya da cep telefonu önünde kimse kör olmuyor.
0: Ama şu korkuya bakar mısın çocukken yani. Yani kör olacağın diye yani korku yaşamak ne kadar kötü. Yani kaç yaşlarında o zaman
2: bayağı bir şey yani düşünsene tam.
0: Evet. Şöyle bir şey bak şu da vardı ilk onu ben bazen hala yapıyorum hani şu yanağına böyle kiprik düşer ya
2: evet.
0: Ondan sonra şey yapıyorduk bir sağda mı solda mı sol dediğin zaman tutturduğun zaman dilek diliyordum ve üflüyordum
2: evet,
0: onu
2: evet kabul olacak dileğin diye tam
0: evet
2: o haylanta var
0: evet ve çocuklar size de şu soruyu sordu mu ilk hocam sen çocuklarına nasıl açıkladın bunu biz nereden geldik beni nasıl yaptınız
2: ha onu
0: arılar sordum. Çiçekler böcekler mi diyordun yoksa başka bir şey mi diyordun
2: ama karnımda içimde büyüdüğünü söyledim yani.
0: Hani seni leylekler getirdi demedim. Ya da sen benim dizimden çıktın
2: yok,
0: da demedin.
2: Demedim.
0: Diz ya mantık ya dizden nasıl çocuk çıkar? Ben diz kapağımda açıp seni çıkardılar demişlerdi bana.
2: Benim annem hep şey derdi. Biz sizi hastaneden aldık diye. Hep öyle derdi. Sonra benim en küçük kardeşim o zaman kaç? Yeni işte anaokuluna başlamıştı. Onda anaokul öğretmeni hamileydi. Yani 5 yaşlarında falan. Annem yine bayağı bir kalabalık içinde. Kardeşim soruyor işte anne işte biz nerede yani ben nereden geldim falan diye. Çünkü tabii o öğretmen anlatmış bazı şeyleri. Ondan sonra annem de tabii bize dediği gibi ona da seni hastaneden aldık. Durdu bir dedi bana yalan söyleme ben senin karnından çıktım ama nasıl çıktığımı da öğrenemedim. Biz gül annem şokta ne diyeceğini şaşırmıştı.
0: Ya. Yani leklekler getirmemiş bizi kesinlikle. Yani. Dizimiz de yok yani hepsi yalan. Ve şöyle bir şey de vardı ama bu bence korku filmlerinden dolayı karanlıkta aynaya bakma korkunç şeyler olacak korkunç şeyler görürsün diye. Ve inanır mısın ben gece kalktığım zaman ya da ne bileyim lavaboya gittiğim zaman gece asla aynaya bakmıyorum. O böyle beynime öyle bir işlenmiş ki asla bakamıyorum.
2: Onu ben şimdi onu hiç duymadım.
0: Nasıl duymadın?
2: Onu hiç duymadım.
0: Yok ben asla bakamıyorum. Korkuyorum gerçekten.
2: Ya ben onu hiç duymadım.
0: Gece kalk saat 3'te bakayım aynı. Bakabilir misin aynaya?
2: Bakarım. Niye bakmayayım?
0: Ay sen korku filmi izlemiyorsun o yüzden. Ben bakamıyorum. Yani,
2: o yüzden sen devamlı korku.
0: Asla bakamam.
2: Ama bak şu şey var ona haylanta yaparım. Mesela yatakların altı boş oluyor ya. Boş olan yataklardan
0: yatağın altında geçiyor. Öcüler var.
2: Ve ayağımı mesela o kadar sıcaklasam o ayağımı yataktan dışarı atmam.
0: Ben de atmam korkarım.
2: Aynen öyle. Hatta şimdi yatağımın altı boş altına küçük dolaplar aldım böyle çekmeni dolu
0: olsun. Öcü de varsa çıkmasın ya o öcü var ya dolabın içine de saklanıyor biliyor musun? Evet. Ben dolabımı uyuduğum zaman böyle şey kapatıyorum asla açık bırakmam yani düşünsene kaç yaşımıza gelmiş hala da öcülere inanıyoruz ya
2: ama o ayakçı o hayranta var bende ne olur ne olmaz bir el bir şey uzanırdan yani
0: ve gök uşağının sonunda bir hazine var
2: evet
0: o hazineyi yani bulan var mı bilmiyorum ama hala da bazen gördüğüm zaman düşünüyorum acaba
2: hangi hazine?
0: Ay düşünsene o böyle çuvallar dolusu altınlar vardı.
2: Evet.
0: Ondan sonra mesela

0: Sen de parmağını böyle ben hala yapıyorum, çıtlatıyorum. Evet. Hala yapıyorum. Onu çok yaparsak parmaklarınızın büyüyeceğini söylerlerdi. Tabii benim büyümüş yani yeterince de yamulma benim, da vardı.
1: Benim küçücük.
0: Sen çıtlatıyor musun?
1: Çıtlatıyorum hem de nasıl?
0: Ay hala yapıyorum aslında. Aa, hiç ya. İyi değil ya.
1: Aslında.
0: Ve gece saç da kesilmez.
1: Evet o da var.
0: Ay
1: evet.
0: Ben şunu çok merak ettim. Bilen var mı ya? 0-68-34-90-80'i arayın. Bize
1: açıklandırın lütfen. Neden öyle deniliyordu?
0: Evet.
1: Ama bence şey olarak mesela eskiden ışık doğru dürüst yoktu. Ve yani bir aile yani sadece anne baba çocuklar değil son gelin damat herkes bir yerde yaşıyordu. Mutfak mesela mutfak oturma odası aynı anda sanırım gece mesela saç orada kesildiğinde yemeğe falan vesaire düşmesin anlamında
0: yok. Niye gece niye mutfakta saçımı keseyim akıl var mantık var ama. Neyse olabilir.
1: Ya da şey de vardı. Hmm. Bebeklerin ya da çocukların üstünden atlama çocuklar bilmez.
0: Ve haylanda yapmıyorum yaptım. Evet evet evet o da var o da var.
1: Öyle üstünden geçme.
0: Ay evet hani yok 40 gün evde kalacakmış dışarı çıkarırsan yumurta falan bir şeyler veriyordu.
1: Ama o, hayır, onu yapıyorum ben bana 40 gün
0: sen
1: çıkmadan.
0: Sen 40 gün dışarı çıkmadın mı Allah aşkına?
1: Ama çıktım ama mesela bana bir bebek gelirse yani yakın çevremde 40 günü dolmadan ben o un yumurta onu veriyorum.
0: Onu niye yapıyorlar?
1: Bilmiyorum ama onu yapıyorum ben hep. Kırkı dolmadan.
0: Ben hiç yapmadım.
1: Ben veriyorum.
0: Allah Allah.
1: Veriyorum. Yani
0: Allah Allah.
1: Yaptım onu.
0: Şey diyorlardı. Yani o zaman daha gençken kahve falan içtirtmezler. Hani gençken şöyle diyorum hani tabii ki çocuk yaşta kahve çay falan değil de 14-15 yaşlarında asla kahve içemezsin diyorlardı. Onu niye diyorlardı?
1: Kara olurdun.
0: Ne olurdun?
1: Kararırdın. Kara, kapkara
0: niye?
1: Bir şey
0: ben
1: olurdun.
0: Niye ben çok
1: sen çok iç. Ben içmemişim. Ben
0: sen beyaz kalmışım. Ben çok kahve mi içmişim? Yok hani boy falan uzamazsın diye ne bileyim. Öyle şeyler de vardı diye hatırlıyorum.
1: Yani.
0: Ay bir müzik arası verelim.
1: Evet,
0: ondan sonra
1: bence.
0: Şu saçmalıklara. Yok saçmalık değil bence. Aslında böyle bunları yani, okuyunca böyle şimdi. Çocukluğuma hatırlıyorum. Çok güzeldi ya. Melike Şahin dinliyorsunuz. Pusulam Rüzgar diyoruz. Ondan sonra yalanlarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. 062-834-90-80 siz nelere inanırdınız?
1: Evet. Aramıyorsanız da yazın.
0: Instagram'dan.
1: Bekliyoruz.

0: Melike Şahin, Mert Demir, Pusulam Rüzgar, 062 834 90 80. Çocukluk, kandırıldık dedik ve devam ederiz. Bazı şeyleri hala yaparız. Mesela hı-hı, yıldız kayınca hemen dilek tutman lazım. Hı-hı. Ben ona yapıyorum.
1: Ben de yapıyorum.
0: Çoktandır görmedim ama gördüğüm evet, zaman mutlaka dileğimi tutarım. Sonra şey de vardı. Şurada inanırdık. Büyüklerin asla hiçbir zaman hata yapmadığına. Hı-hı. Sanıyoruz ki büyüyünce öyle olacak ama meğersem bütün gerçekler ortaya çıkıyor ki büyükler daha da çok hata yapmış. Yani. Küçükken masum hatalar yapılıyordu ama büyüyünce gerçekten daha büyük hatalar yapılıyormuş.
1: Yani.
0: İktor hiç hata yapmaz. Söyle söyle.
1: Yok, ben de yaptım. Var. Yaptığım hatalar var ama söylemem burada.
0: Yok yok. Herkes hata yapıyordur tabii
1: yani
0: ki.
1: Yani normal. Kimse...
0: Ve çocukken şuna da inanırdık. Dünyadaki herkesin aynı dili konuştuğunu. Aa, ben ona inanırım. Herkes bizim dili konuşuyordu. Bilmiyoruz ki çünkü başka dil var mı yok mu?
1: O hiç onu düşünmedim. Yok, hiç aklımın ucundan geçmedi o şey.
0: Hani sen Türkçe konuşuyorsun ya, şimdi İsviçre tesilmesini karıştırma İtalyanca. Türkiye'desin mesela. İstanbul'dayım, çocuğum küçüğüm, 3-4 yaşındayım ve herkes biz aynı dil.
1: Olabilir ama ben...
0: Tamam, piknucum İtalyanca falan öğrenmiş tesin diye yaşamıyor. Biz köy çocuğuz ya, görememişiz ya tesinleri. At havanım burada. Ne yapayım? Ne olmuş?
1: Hava atmıyorum ama öyle, belki o yüzden aklıma gel, yani aklıma öyle düşünmek gelmedi. Yani.
0: Ya.
1: Ya da en basit şey, polisler bütün kötüleri hemen anında yakalıyor.
0: Evet, polis iyi polis vardı, kötü polis yoktu ve o iyi polisler hemen bütün suçluları hemen yakalardı.
1: Hmm.
0: Evet. Ondan sonra eğer üşürsek, ay yeme küçük, ay terleme çocuğum, üşüteceksin, hasta olacaksın.
1: Hemen hasta olacaksın.
0: Hemen hasta olacağız. Aslında ben hala öyleyim, hemen hasta olabilirsin.
1: Ben hiç.
0: Ben hemen hastalanırım ha.
1: Hiç.
0: Yok yok. Hani o yüzden yok koşma, yok şunu yapma, yok düşersin, yok bilmem ne yaparsın. Ay işte yok çok şeker yeme, dişlerinde kurtlanır, böcek evet, çıkar. Böcek...
1: O var evet. Ay, o çok var. Böcekler evet, çıkacak dişlerinde.
0: Ay evet, böcekler çıkacak diye ödümüz patlıyordu.
1: Onu ben de söyledim. Gerçi çocuklarıma...
0: Ben de öyle diyordum evet. Ama işe yarıyor ha. Çocuklar
1: hemen gidip dişlerini sıçıyor.
0: Evet evet, kurtlanacak, böcek çıkacak. Olacak dişler.
1: Onlar nasıl yalan?
0: Onlar basit tatlı şeylerdi ya.
1: Aa, o şey de var. Evet, o kulağımıza böcek kaçınca ta beynimize böyle gidecek. Burada
0: ama
1: dolaşacak.
0: Ama hala o korku var. Düşünsene.
1: Hele o
0: ve
1: şey
0: kulak böceği kulağa girmiyormuş. Onu biliyor muydunuz?
1: Ben
0: kulak böceği
1: sanıyordum,
0: kulağa girmezmiş. Onu bak ablam izmi, o da biliyor. Onu bize doktor söylemişti. Ama kulağa örümcek falan giriyor. Yani böcek tabii ki giriyor. Düşünsene. Oy. İğrenç. Ve şu da var. İknur bundan, tabii ben de korkarım ama İknur'un ödü patlar. Asansöre bindiğiniz zaman yerinizde duruyun. Asla zıplamayın, dans etmeyin. İknur'un ödü patlar.
1: Geçen de iş yerinde öğlende kaç kişi asansöre bindik. İki kişi şaka yapıyor, göz zıplayacak gibi. Nasıl bağırdım onlara? Çok bağırdım.
0: Ödü patlar. Yok,
1: şöyle
0: yok,
1: şaştır normalde.
0: Böyle
1: ben öyle
0: duracaksın.
1: Şey,
0: asla,
1: hiç fazla hareket etmek yok.
0: Ondan sonra çocuklara şuna derlerdi. Ben demiyordum. Ay tutulmasına dışarı çıkmayın. Çünkü çok tehlikeli olur. Ne olacak? Kurt adam mı gelecek?
1: Olabilir.
0: Yani.
1: Olabilir.
0: Ama belki bu eskilerden kaynaklı. Aslında şimdi de niye ay tutulması?
1: Ay evet, tutulması demek, çok geç saatte oluyor. Zaten çocuklar o saatte de dışarı çıkmıyor.
0: Yok yani, ama özellikle yani ayın tutulmasında dışarı çıkılmaz diye. Evet evet. Ha. Bak şu bak aynen, ama ona hala bazen düşünüyorum acaba mı?
1: Acaba.
0: Ama bunu siz de düşünüyorsunuz, lütfen dürüst olun.
1: Evet.
0: Yani çocukken mağazadaki o mankenler var ya, böyle giydiriyorlardı. Onların geceleri böyle
1: hareket ettiği,
0: uyandığını ve mağazanın içinde dolaştıklarını inanıyordum. Ben zaten sevmiyorum manken falan şimdi
1: zaten
0: de.
1: Zaten o düşünceden dolayı o film olmadı mı Toys?
0: Toys ve Nakti Museum var ya, müzede
1: o da vardı
0: olan.
1: Evet,
0: herkes onu giden kalkıyor. Sonra her şey canlanırdı yani. Ama düşüncesi güzel. Yani, aslında
1: sanırım çok kişi öyle düşünüyor ki öyle bir film oldu yani.
0: Evet evet yani. Yani demek ki bir tek ben inanmamışım buna.
1: Yani bence de.
0: Bulutları görünce ne düşünüyordun İknur?
1: Neyi?
0: Bulutlar, o beyaz pamuk böyle. pamuk pamuk bulutları görünce. Ay hiç hayal kurmamışsın sen bir İlknur.
1: Yok ben hayal kurmam değil.
0: Çocukken 5 yaşındayken mi çok mu gerçekçi? O bulutlara baktığın zaman hani üzerinde yürüyebilirim diye düşünüyordum.
1: Onu düşünüyordum
0: ben.
1: Evet üstünde atlayabilirim diye düşünüyordum. Doğru.
0: Hani düşmezsin, zıplarsın, evet, orada insanlar yaşıyor
1: zannediyorum. Gibi.
0: Evet öyle. Evet zıp zıp zıp zıp zıplayabileceğimi öyle diye düşünüyordum ya. Evet. Ondan sonra kurbağa. Geldik gene masallara. Kurbağa gördüğün zaman şey vardı. Sihir çıkacağını düşünürlerdi. Ona ben söylenmedi ama.
1: Onu bana da söylenmedi.
0: Ama kurbağayı öptüğün zaman o kurbağa prens oluyordu. Ama o da masallardan dolayı kaynaklı.
1: Yani ama kurbağa yakala bakalım. Birisi
0: ben eleyemem.
1: Yakalar.
0: Sen öper miydin kızım?
1: Ben yok,
0: şimdi olsa mesela.
1: Ben öpmem.
0: Ay bir dakika dur. Ay öpmem diye hemen beni atıp şey yapma. Düşünsene kurbağa geliyor ve eminsin. Bak onu öptüğün zaman hayalindeki prens oluyor. Öpmezsin ben öyle bir öperim ki. Nasıl öpmezsin? Düşünsene o istediğin. Ay şöyle Brad Pitt tipli bir adam. Brad Pitt'in işte gençlik hali. Düşünsene öyle. Hayır mı diyeceksin? Ay şapur şapur öpersin. Hiç öyle bana şey yapma.
1: Ama öyle olmayacağına göre.
0: Tut ki oldu şimdi. Tabii ki olmayacak ama tut ki şöyle olacak.
1: Daha başka neler vardı?
0: Ondan sonra dört yapraklı yonca bulursak çok şanslı olacağımız. Ama benim bir arkadaşım var. Aynur var ya, Aynur sen dinlemiyorsun ama sürekli buluyor. Ben hiç bulamıyorum.
1: Ama şanslı kadın da.
0: Ama ben hep bakıyorum gördüğümüz zaman bahçede böyle oturduğun zaman nedense hep bakıyorum ama hiç bulamıyorum.
1: Aynur devamlı buluyor. Ben arada böyle buluyordum.
0: Ben hiç bulamıyorum. Yani, müzik yapalım mı?
1: Yapalım. Reyhan Karaca diyelim. Sevdik,
0: sevdik, sevdalandık dinliyoruz. 062-834-9080. Sizin de çocukken inandığınız şeyler vardır mutlaka. Lütfen bizimle

0: Reyhan Karaca sevdik, sevdalandık dedik ve küçükken kandırıldık dedik ve devam. Şu da vardı ya, büyüyünce mesela çocukları soruyorlardı ya, sen büyüyünce ne olacaksın? Hep çocuklar şunu derdi, biz de derdik doktor, oyuncu, futbolcu, pilot, bilmem ne. Hep öyle bir şeyler olacağımızı düşünüyorduk.
1: Ama neden doktor otomatik?
0: Hani doktor, pilot, futbolcu, şarkıcı, bilmem ne. Aslında bir kere şöyle bir şey okumuştum. O çok hoşuma gitmişti. Çocuğa sormuşlar, sen büyüyünce ne olacaksın? Çocuğun cevabı şu olmuştu: İnsan olacağım.
1: Ne
0: kadar güzel bir cevap
1: çok
0: vermiş. Güzeldi. Aslında çocuklarımıza tabii ki okumak güzeldir ama önce insan olmayı öğreteceğiz. Evet. Bence öğretmek zorundayız.
1: İnsan yani sahibi,
0: çok
1: sevdiği.
0: Güzel bir cevap vermiş çocuk.
1: Bence de.
0: Ondan sonra bankamatiklerin sınırsız para verdiğini.
1: Oo, evet, tık tık para tık, hiç bitmiyor. Benim çocuklarda da harçlıkları hiç bitmiyordu. Hep paraları vardı.
0: Hep. Hatta bankalarda o istediğin kadar hep para vardı ama bunu ilk dönem geçen bankaya gittik güya para çekeceğiz ya, bankalarda bile para kalmamış.
1: Kalmamış.
0: Bize para yok dediler.
1: Evet,
0: bize güya para çekecektik. Daha başka yere gittik çünkü bazı bankalar artık para bile vermiyor.
1: Evet, bankada
0: yani
1: para bile yok.
0: Bankamatiklerde sınırsız para yok yokmuş. Arkadaşlar, bankalarda da
1: bu
0: kalmadı.
1: Bu yaşta öğrendik.
0: Bu yaşta. Doğru diyorsun. Ondan sonra
1: ona hep inanırdım, yağmurların yani ağladığını, bulutların yağmur ağlama olduğunu inanırdım yani.
0: Evet, evet, evet. Ne kadar romantik bir şeye inanmışsın. Düşünsene. Çok
1: yani,
0: güzel.
1: Yani.
0: Radyoda eskiden şarkılar çaldıkları zaman ben o sanatçıların radyonun içinde canlı olarak söylediklerine evet, inanıyordum.
1: Doğru,
0: biliyor musunuz?
1: Dur, ben de öyle.
0: Ay ne kadar saf, ne kadar güzel, ne kadar
1: temiz.
0: Temiz ya. Ve zengin insanların hiçbir problemi olmadığını, hatta ona bazen inanırım da hala inanıyorum. Yok, inanmıyorum açıkçası ama daha kolay hayatları olduklarına inanıyorum hala.
1: Ya. Orası kesin. Yani.
0: Ya. Ondan sonra şey de var, bu da çok tatlı aslında, dünya dönüyor ya şimdi. Hı-hı. Ve bu insanın bir şekilde düşmelerini nasıl düşemiyoruz diye düşünüyordum.
1: Çocukken. Evet.
0: Ha, başka bütün yetişkinlerin çok mutlu olduklarını, hayatın toz pembe olduğunu, hı-hı, herkesin mutlu olduğunu, ne bileyim en büyük problemimiz ne bileyim yani, ben şu Barbie bebeği istedim de annem bana almamış, tek derdimiz oydu yani, hı-hı, başka problem yoktu ve büyüklerin, yetişkinlerin hiçbir problemleri olmadığına
1: evet,
0: inanırdık.
1: Bizim problemlerimiz vardı yani.
0: Önce her şeyin daha çok kolay olduğuna inanıyorduk.
1: Öyle
0: ama
1: değilmiş.
0: Baktık, büyüdük. Ve büyümek hiç de güzel yani, evet, cool değilmiş ya.
1: Evet, benim oğlum daha ilkokula gidiyordu. Sonra Lale de ufaklıkta anaokuluna başladı. Ondan sonra oturmuştu oğlum küçük kardeşine, diyor ya tadını çıkar, anaokuluna gitmek çok güzel, okula başladığı zaman hiç iyi olmuyor.
0: Ya.
1: Daha yaşı kaçtı.
0: Düşünsene, çok çabuk büyümek istedik. Hemen büyüyelim, büyüyünce ne olacaksa artık. Evet. Maalesef öyle olmuyormuş. O yüzden bize de diyorlardı hani, küçüksün, acele etme, büyüyeceksin, tadını çıkar, ama o zaman onun farkında değilsin. Değil. Büyüdüğün zaman da keşke öyle yapsaydın.
1: Çünkü neden
0: diyoruz?
1: Bizim için karar veriyor. Yok yatağa yatacaksın şu saat. Yok eve geleceksin şu saatte. Bizde tabii büyüklerde o sorun yoktu. Diyorduk ne güzel hayat. Kimse onlara bir şey demiyor.
0: İstedikleri kadar televizyon izliyorlardı. Evet.
1: Bak Yasmin yazmış.
0: Ne yazmış?
1: Tanrı'nın çokça evleri olduğunu, kilise, cami, yazlık, kışlık gibi kullandığını sanıyordu.
0: Ay ne kadar güzel.
1: Evet. Yani
0: yazlık, kışlık çok güzel vallahi.
1: Aslında düşününce de yani mantıklı gibi geliyor.
0: Evet.
1: Başka neler
0: evet,
1: vardı?
0: Evet, ve okul bitince ders çalışmanın tamamen sona ereceğini inanıyorduk. Ondan sonra yok şunu yap, bunu yap. Okumanın hiçbir zaman bitmediğini, bitemeyeceğini anlıyoruz zamanla. Yani
1: maalesef
0: öğrenmek
1: öyle değil.
0: Yani bir yaştan sonra öğrenmemek diye düşünüyorsun ama her zaman bazı şeyleri öğrenmek zorundayız ve artık büyünce onu severek yapıyoruz ve evet, öğrenmek istiyorsun
1: İster
0: artık.
1: Çünkü İsteyerek sen karar veriyorsun neyi öğrenmek istiyorsun, ne yapmak istediğini. O yüzden severek oluyor zaten.
0: Sen de şey oluyor muydun, çocuklar bana sordukları zaman çocukların gözünde şöyle bir şey vardı ya da hep şöyle düşünüyorlar, benim annem her şeyin cevabını bilir diye. Evet. Hani şey gibi, benim babam senin babanı döver gibisine, en akıllı en anneler bendim yani.
1: Bir kere yine ne olmuş, yine küçük oğlum o yaş 8 yaşlarında falan, 8-9 yaş, bir şey sordu mu istedim tam bilmiyorum, ben tam cevabını verdim. Hatırlıyorum, ben yukarıdaydım merdivenlerde, o aşağıda. Anne sen niye her şeyi biliyorsun?
0: Ya.
1: Benim verdiğim cevap, çünkü ben anneyim.
0: Çok güzel bir cevap vermişsin.
1: Yani süper.
0: Çok güzel.
1: Ben inandım buna, kandı yani.
0: Ya. Aynen, yok güzel, çok güzel cevap bence. Evet arkadaşlar, programın da sonuna geldik. Programı kapatmadan önce tekrar söylüyorum, evet. Arkadaşlar, yaza merhaba pikniği var. 7 Haziran Pazar günü saat 12'den sonra Hinagarten Zürich Bellevue'de çok keyifli, çok samimi bir piknik olacak. Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin, böğrenizi çörenizi alın, içeceklerinizi alın. Şöyle açık büfe yapılacaktır, hı hı. Ve herkes paylaşacaktır yiyeceklerini, içeceklerini. Yani çok eğlenceli, çok ne bileyim keyifli bir şey olacak. Hava da güzel olacak galiba, hı hı.
1: Evet,
0: 7
1: hem
0: Haziran'da.
1: Hem güzel olacak, hem Hinagarten zaten güzel bir
0: çok
1: yer.
0: Çok güzel yani bir bence yer. Yeni insanlar tanımak isterseniz, çok keyif almak istersiniz, eğlenmek istiyorsanız, zaten pazar günü işiniz de yoktur tabii ki. Yani. Maalesef benim var. Da gelemeyeceğim maalesef, ama bence çok eminim çok eğlenceli olacaktır. Ve kim
1: olacak
0: bunu organize ediyor?
1: Türk Sanat Enstitüsü organize ediyor. Bence gidilmeye
0: niye
1: değer.
0: Niye ben sürekli bunu ilk kere söyletiyorum? Çünkü ben söyleyemiyorum, o kadar zor bir kelime ki dilim dönmüyor. Türk Sanat Enstitüsü. Ay ne kadar zor bir kelime.
1: Yok, o kadar da zor
0: ben
1: değil.
0: Söyleyemiyorum, o yüzden ilk kere diyorum, ilk dur sen söyle, ben söylemiyorum, dilim dönmüyor. Evet arkadaşlar, programın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok çok çok teşekkür ederiz.
1: Ederiz.
0: Haftaya arkadaşlarımız Bağır Radyo Ata ekibi olarak her cuma günü saat 7-8 arası sizlerle oluruz. Kaçırmayın.
1: İyi hafta sonları diliyoruz.
0: Hafta sonunun tadını çıkartın ve şu masum güzel yalanlara bazen inanmaya devam edelim. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Ay bu parça da çok güzel. Çarşengün ne olur gitme diyor. İyi akşamlar.